0: 10 savol.
1: Tasdiq yoki inkor. 50ga 50.
0: Savollar qiyin emas.
1: Qiyin joyi tavakkal.
2: Begim pullari.
1: Tavakkal dasturi. Yo chikka, yo pukka.

0: برین دقیقه
1: تویده سلامده کلننگ باشگه یابلدگن نفیس آق متادن تکلدگن تور سرانداز
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda anomal issiq davrida ochiq hududlarda hashar va jamoaviy ishlarni tashkil etganlar javobgarlikka tortiladi. Yaqin Sharqdagi urushning O'zbekiston moliyaviy barqarorligiga salbiy ta'sir ko'rsatish xavfi saqlanib qolmoqda. Migratsiya agentligi Rossiyadagi o'zbekistonliklarni yong'inlar sabab ogohlantirdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
3: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda.

0: برين دقيقة.
1: بشبية المجان كشكينا قوون. سابچه.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Bir necha viloyatda sotilayotgan un mahsulotlari talabga javob bermasligi aniqlandi. Diabet va endokrin kasalligi bor bemorlar jaziramada nimalarga e'tibor berish kerak? Xitoy eng uzun temir yo'l ko'priklari bo'yicha dunyoda yetakchilik qilmoqda. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fanatik. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

özgeçe sen bulak sen Dualarım içre pinhan tülak sen Belmaysan de senge muhtaçligimne Özingden ham kubrak

0: برين دقيقة.
1: بشبية المجان كشكينا قوون. سابتشا.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: El yurt umidi stipendiyalar uchun yangi imkoniyatlar yaratildi. O'zbekistonning 4 ta viloyati tog'li hududida sel xavfi e'lon qilindi. Alkogol ichimliklarini reklama qilgan bloger ma'muriy javobgarlikka tortildi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

0: qo'shig'ini qarang, valsa kanu dadasini olib oyog'ini bosolmasdan aylanadigan qo'shiq ekan.
1: Ha, oylik chiqqan paytda.
0: Rinnannar innannannay gullasal Abdullay var innannannay ekan musiqasi. 1759 Sami opa bittagina opa to'g'ri to'qnash kelgan ekanlar o'sha jonivor bilan.
1: Xo'sh, kana. Buna doğru. 95 Başarat ayı 78-24 ixtiyar ki kabul kıldım. 14-60 Amine 18-99 Hasan Boy ki 57-66 Erkin ki kabul kıldım. Burgam ki 18-68 Nergize Uluğbek 16-43'ten 61-62 Alime 80-05 Cemalıddin kabul kıldı ki yani 61-61 Azbek'te doğru. O gelir adışken.
0: Kongurun oğlamızla bey.
2: Ha şillik kurt.
0: Yok ha şillik kurtmaz iyi. Suda boshqada hammasida tirik ekan, o'lmas ekan u shilliq qurt ham suvda tirik chiqib qoladi shekilli bu yerda. Labi assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum, suvarakmi?
0: Yo'q, suvaraydan kichkina bo'ladi u, suvaray katta bo'ladi. To'g'ri, suvaray ham yaramas o'lmaydi, o'sha ovqat bo'lmasa ham yuraveradi u suvaray. Ha, chala
1: o'roza tutib ham ketdi.
0: Voy, chato u. Anvar Obijon boplaganlar uni. Jinsi hajvelaga solib, moylovli, shop moylovli, nima durli. Biz bu ularimiz duo qilgan, ilohim tuxuming toshloqqa yoyilsin degan. Bilasak, o'zlaringdan ko'paylaring degan bir qanaqadir hajvelar bor shunaqa. Qo'g'ircho bo'limlar o'ynardi. Labbay assalomu alaykum.
3: Alaykum assalom, javobi bit.
0: Nima javob?
3: Bit, bit.
0: Bit, kimsiz?
3: Bit.
0: Siz kimsiz?
1: Salomat bo'ling.
0: Rahmat. Bitti gala to'g'ri javob. Dastur bayoniga yetdi. Yana ham suhbat bo'lishimiz uchun aziz do'stlar, bizga ozgina vaqtlar dushanbadan yana davom etishimiz kerak bo'ladi. Qo'shiq ham o'zgartirishga to'g'ri kelargan vaqtimiz kamagan-ku. O'zgartirdik qo'shiqni ham.

Seni diye uyğansam xər tong. Seni diye yumulsa kuzum. Ey tangirge ilk uçu isyon.

xadime tong otadi. Kun chiqadi xadime. Tong buyuk marradir. Ulkan bir zafar. Kimdir yetar tonggacha? Yetolmas kimdir?

Sevmoq nedir? Bilmasman aslo. Ko'zlaringga tikilgancha jim ayroliqni o'ylayveraman. Sevmoq nedir? Yo'q, bilmasman. O'rtar ekan hijron yurakni. Ko'zlaringni sog'inar ko'zim.